Yaşlı nayin aşkati İhok te kurus di veto Aşamaş yalın ayın aşkati.